0: amen inch vorgenek. Techoskov u tekorzov, polora der Hisusin anunova arek. Astudzo u hora kohuchun maduzanelov, anor.
1: Host başta radyo dayanma. Ungun Tretsek başta radyo dayanma. Host başta radyo dayanma.

Başta Radyo Gayan ne? Ungun Tretsek, Başta Radyo Gayan. Paraboretsek Zastvat, Başta Radyo Gayan ol. Başta Radyo Gayan, Kısançor Şam, Ammen ol. Parapanutyan Haygagan Yerker, Ammen ol. Başta Radyo Gayan ol. Baştesek Zastvat, Ungun Trelov, Başta Radyo Gayan. Host, Başta Radyo Gayan ol.

0: Amenaden urach yerek, antatar aot kerek, amem panimech kohuchundevek, vasen zi aise astuzo gamke, Christos Jesusos.
1: Host başta radyo dayanmıyor. Ungun Tretsek başta radyo dayanmıyor. Host başta radyo dayanmıyor.

Kos başta radyo dayanmıyor. Ungut Retsek başta radyo dayanmıyor. Kos başta radyo dayanmıyor.

Ammenor, Başte Radyo Dayanem. Başte Sex Zastvats, Ungentrelov, Başte Radyo Gayana. Hos, Başte Radyo Gayanne. Başte Radyo Gayan, Kısançoşşam, Ammenor. Paravore Sex Zastvats, Başte Radyo Gayanov. Hos, Başte Radyo Gayanne.

Druga Janne. Ungetrecek baştera Druga Janne. Hos baştera Druga Janne.

Hos, başte radyo gayan ne? Ungın tretsek, başte radyo gayan. Paraboretsek zastvat, başte radyo gayan ol. Başte radyo gayan, kısan çorşam, ammen ol. Parapanutyan haygagan yerker, ammen ol. Başte radyo gayan ol. Başte seks zastvat, ungın trelov başte radyo gayan. Hos, başte radyo gayan ol.

Post başta radyo dayanmıyor. Ungetretsek başta radyo dayanmıyor. Post başta radyo dayanmıyor.

Şeker, Ammenor, Başti Radyo Dayanem. Başti Sex Zastvats, Ungen Trelov, Başti Radyo Gayana. Hos, Başti Radyo Gayanne. Başti Radyo Gayan, Kısançorşam, Ammenor. Paravoretsek zastvats, başti

Parabole tek zastvat. Başti radyo gayan ol. Parapanutyan haygagan yerker. Ammenor. Başti radyo gayan ol. Baştesek zastvats, ungentrelov başte radyo gayana. Hos, başte radyo gayanne. Başte radyo gayan, kısançorşam, ammen or. Paraboretsek zastvats, başte radyo gayan ol. Հոս, բաշտե ռադիո գայանն է։

0: is.
1: Amen inch vorgenek. Techoskov utekorzov. Polora der Hisusin anunova arek. Astudzo uhora kohuchun maduzanelov. Anor.
2: Os başte radyo gayanne. Ungentrecek başte radyo gayan. Paraborecek zastvats başte radyo gayanov. Başte radyo gayan 24 şam ammen or. Karapanutyan haygagan yerker ammen or. Başte radyo gayanov. Baştesek zastvats ungentrelov başte radyo gayan. Host başte radyo gayanov.